Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Buna ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim. İstanbul efendim.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir 39, Bursa 35, Antalya 36, Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi sabahlar. Herkese kocaman günaydınlar. Emre Mutlu Show'dan Türkiye'nin en değişik show programı. Efsane Radyo İstanbul FM'de. Tam saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde başladı. Ben biraz astrolist gibi geç çıktım. Sanatçı kaprisi gibi düşün. Hayır, alakası yok. 21 gün sürecek denilen ve 2 aydır bitmeyen yol çalışması cinnet geçirtmeye devam ediyor. Bir de şarkılarımı da ben dizdiğim için yani çok ergonomik kullanmam lazım vaktimi. O yüzden bir şarkı bereketten bir şarkı buradayım. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın Emre kardeşim. Sabahımızın anlamlı huzurlu anı, iyi ki varsın Emre ile huzura doğru. Allah razı olsun, sen de öyle. Vallahi sağ ol, teşekkür ederim. Sen olmasan ben de olamıyorum aga. Teşekkürler, teşekkürler. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Sabah sabah bu nasıl bir şarkı seçimi böyle demiş. İnsanı yoldan çıkarır, Allah korusun. Bursa'dan selamlar. Hangisi yoldan çıkarır? Ne, Gamsız mı? Funda Arar nasıl bir insanı yoldan çıkarır ya bu şarkıyla? Tövbe estağfurullah. Günaydınlarım var, hayırlı sabahçınız geldi, taptaze günaydın demiş. Günaydın efendim, günaydın. Aa, ne güzel sloganmış bu. Günaydınlarım var efendim, alır mısınız? Günaydın makaronum, günaydın sincabım. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Şöyle bir günaydınlaşalım güzel güzel yahu. Kimler burada bakalım bir. Radyolarını açanlar, dediğim güzergahı kullananlar varsa şey, yolun tadını çıkartıyorsunuzdur değil mi? Sağdaki soldaki betonların, binaların. Çok güzel bir tabirdi. Kimin kullandığını hatırlamıyorum. İstanbul için beton orman diyordu. Beton orman. Gerçekten çok güzel bir tabir. Şu anda ben bakıyorum mesela penceremden. Ya pencere benim değil. Patronun penceresi de. Patronun penceresinden bakıyorum mesela şu anda. Küçücük böyle sadece zannediyorum Sarıyer tarafları işte. Maslak'ın arkalarında bir yeşillik görünüyor. Gerisi tamamen bina. Diyeceksin git yeşillikte yap yayını. Sen de binada yapıyorsun. Tamam, doğru. Ama ve lakin bu kadar da değil. 30 milyona dayandığı söyleniyor İstanbul nüfusunun. Biz de İstanbul FM'yiz ya, yakından takip ediyoruz nüfusu. Kim şehire girdi çıktı hepsinden haberim var bak. Günaydın sarımsaklıdan selamlar. Ha, Gülşen itaat yok, bu mu yoldan çıkarır? Şarkıyı valla dinlemedim desem kızar mısınız bana? O sırada şarkı dinliyordum ama doğrudur. Gülşen sever öyle tikoti çikoti işleri. Atayım bari bir lollipop.

Yani bahsettiğim güzergah değil, İstanbul'un tamamına yakınında inanılmaz bir trafik varken o bahsettiğim güzergaha mesela ben Netflix olsam dev ekran kurarım oraya. Hani gözünü yoldan ayırma, trafik kazası olur falan filan, kesinlikle trafik kurallarına kesinlikle uyun. Kesinlikle gözünüzü yoldan ayırmayın ama hani gidemiyorsun ya. İki bölüm Aşkı Memnu atarsın orada, ciddi söylüyorum bak. Çok rahat yani. Abi yani 6'ya 20 kala çıkıyorum olmuyor. 5.30'da çıkıyorum olmuyor. 5 çeyrek geçe çıkıyorum olmuyor. En son gitmeyeceğim, burada kalacağım. Valla kulaklığı, bir tane kablosuz kulaklığı bağlayacağım ağzıma, burnuma, kablosunu, mikrofonunu ağzıma. İçerilerde gezeceğim. 24 saat online. Günaydın çayımızın şekeri demiş. Arkadaşlar bak, çıtı pıtı bir kız olsam tamam, bunları hak ediyor olabilirim de. Çayımın şekeri, gitarımın teli. Yazımın sıcağı, kışımın ocağı. Anne baba bacı. O şarkıda bir tek orayı anlayamamıştım. Erhan abiye soracaktım, onu da hep unutuyorum ya. Abi oradaki ana baba bacı, acımın ilacı. Anayı bacıyı niye şarkıya karıştırdın yani? Günaydın abim, size iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Amerika'ya, Florida'ya selam. Florida değil, pardon, San Diego'ya selamlar. Sarımsaklı'dan selamlarımızı aldınız umarım. Günaydın Emre abi, ben çok merak ettim. Yayına başlar başlama senin mikrofonun önüne açmalar, poğaçalar, börekler, kıymalılar, peynirliler, böyle bir ortam var. Aşırı merak ediyorum. Ortam mı var? Aşırı merak ediyorum değil mi? Çok merak ettim. Şey, aynı öyle bir ortam var tabii. Şu an her taraf börek çörek dolu. Bir görsen. İnanamazsın ayol. Geçen gün de birisi yazmış sosyal medyadan. Ya yayında ayol mayol diyorsun, delikanlı adama yakışır mı demiş. Bak şimdi, bak bak. Bak şimdi anlıyorsun değil mi nelerle uğraştığımı, özellikle sosyal medyada, hatta sadece sosyal medyada. Buranın dinleyeninin kalitesini asla kimse tartışamaz. Benim dinleyenime de kimse laf söyleyemez, ben de dahil. Fakat sosyal medyada öyle tuhaf şeylerle uğraşıyorum ki yani, ayol deme sana yakışmıyor, delikanlı adama yakışıyor. Yani sanki... Bizim mizahçı olduğumuzu unutuyorlar ayol. Haklı mı ne ayol demiş. Günaydın adamın dibi. Günaydınlar kardeşim, estağfurullah. Günaydın Trabzon Vakfı Kebir Ekmeğim. Kim o ayol? Bunu yazanlar da hep erkekler he. Delikanlıyız biz ayol yazmış. Günaydın Emre kardeşim, Kocaeli'den selamlar demiş. Çok da güzel bir deniz manzarası fotoğrafı atmış. Bugün yakalayacağım sizi. Bugün galerilerinize dikkat edin bak. Ama sakın bunu söyledim diye temizlik yapmaya kalkmayın. Bir rakam atacağım. Bugün işte o gün. O sene, o gün, bugün. Yapay zekaya göre de %43 Fenerbahçe şampiyon olacakmış bu sene. %37 ihtimalle Galatasaray şampiyon olacakmış. Beşiktaş 3. Trabzon 4. bitirecekmiş ligi. Samsun Spor 5. bitirecekmiş. Yapay zeka sallamış yine. Bu arada Fenerbahçe olamaz anlamında söylemiyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de olabilir. Hatta bu sene yani artık olmaları da lazım. Bir Galatasaray taraftarı olarak kim şampiyon olursa tebrik ederiz. Bu ayrı konu da. Daha dur, bismillah, daha topa az önce dokundular. Hemen şampiyonu tahmin ettirtiyor. Onu ben de ederim şimdi. Herkes sallar bir şey. Yani keşke bir Anadolu takımı şampiyon olsa.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: sepetinde. Tatil sepeti.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
4: Burası İstanbul FM. Dinle kalabalık.

0: Evet.
1: Kendimi kaybetsem gözlerinde bulamam yolum.
0: Nevada'dan selamlar. Şaka şaka, bildiğin üzere yine Esenyurt Hoşgörü'nün başkenti demiş. Evet, Hoşgörü'nün başkenti.
1: Beni teni.
0: Olur inşallah bir gün orası da.
1: Boşuna onca rüya.
0: Adı çıkmış ya aslında, güzel ilçe.
1: Arama beni ya bir daha.
0: Çok güzel insanların yaşadığına inanıyorum ben ama tabii bir iki tane vukuattan sonra
1: abrettim.
0: Basının abartması diyelim.
1: Bir beni koy yerine. Abrettim. Geceyi gündüze
0: yap. Esenyurt'un üstüne çok gidiyorlar. Esenyurt'la ilgili tersine PR çalışması yapıyorlar bak, biliyorum ben. 0544-886-1886. Kimler burada bakalım? Evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerine varmış olanlar, 2'ye maalesef trafikte olanlar, 3'e basıp yollarlarsa bir bakalım bakalım hem kimler dinlemedeymiş, kulağı bizdeymiş, hem de neredelermiş bizim sevgili dinleyenlerimiz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza nerede olduğunu beyan etmek istersen bekleriz efendim. Evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, maalesef trafikteysen de 3'e basıp yollarsan sevinirim. Nerede olduğunu öğrendiğimde de başım göğe ermiş oluyor biliyorsun. 2'den 3. Evde, hem evdesin hem trafik var, nasıl oluyor yani, evde mi trafik var? Koridor mu kalabalık? Tuvaletin önünde mi kuyruk var? Yazlık yerlerde olur öyle duş kuyruğu. Biliyorsun önce kim girecek? Başkasının buharına girmek de korkunç bir şey ama. Mecbursun, bir yandan da içeriden çatal bıçak sesleri geliyor. Yani tam iyi olan kazansın sofrası. Çünkü aç kurt gibi bir sürü yeğen herkes denizden gelmiş. Sofra hazırlanırken senin o duşa girip çıkman lazım, çok acil. Büyükler öyle derlerdi. Kırklanmayın, kırklanmayın. Deniz suyu gitsin yeter. Yok, ben tuzlu tuzlu oturacağım ya. Öyle öyle güzel yer beğenmem lazım. Yani o ortaya konulanlara en yakın noktada oturursan güzel olur. Bir şeyin uzatması için başkasına yalvarmak zorunda kalmazsın o sofrada. O bak taktiktir. Veya sofrada çok güzel bir şey varsa tabağını önce biraz ondan alacaksın, sonra yine ortadan yiyeceksin. Ki orta azaldıkça senin canın sıkılmamaya başlar, çünkü stoklu gidiyorsun yani. 0544-886-1886 kimler burada ise bir sinyal çaksınlar bize. Evet. 2'den 3'müş ya. 2'den 3'ü ben yanlış söylemişim, ben bile karıştırdım. İş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e. Yani adam taksi kullanıyor. Yani taksideyken de bir yandan trafikteyim demek istemiş ama ben kulağımın en arka kısmından herhalde anladım konuyu. Kendi icadını hatırlayamayan adam. Ama 1'den 3 yazan da var, 3'ten 2 yazan var, 2'den 3'ten sonra 1 tekrar. Karman çorman olabiliyor yani. Tem otoyolu Dilovası Ümraniye yönünde doğru yoldayım. Mutlu kenti geçiyorum, trafik yok demiş. Mutlu kenti mi? Dedemin yaptırdığı sitemi yoksa? Özgür ben demiş. Teşekkürler, günaydınlar Özgür. Hayırlı sabahlar. 0544-886-1886. Evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, maalesef trafikteysen 3'e basıp yollarsan sevinirim.

Adaletin bu mu dünya? Bu. Bu. Bütün şarkıyı boşa düşürdüm değil mi? Böyle bir cevap gelse. Yapacak bir şey yok. Evet, trafikte olanlardan bir trafik fotoğrafı rica edebilir miyim? Bayağıdır istemiyorum böyle şeyler. Meraklı Melahat. Hatırlayan var mı, dizi karakteriydi Meraklı Melahat? Ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş? Her neredeysen trafikten bir fotoğraf atabilir misin? Şöyle bir etrafı görelim biz de, bir İstanbul, Marmara ya da Türkiye'nin neresinden dinliyorsan. Şöyle bir etrafı senin gördüğünü biz de görelim. Ricamdır. Bakalım nerelerdeymişsiniz. Günaydın Emre demiş. Günaydın Cüneyt'ciğim.

gelmediğin belli olmaya başladı senin. Yo yo, anlaşıldı, sen muhatabı kesmişsin direkt. Mahmut Bey'den selamlar demiş. Ah ne severim ne severim. Ay, ay, ay. Diye diye orada kaza da yaptırdım ya kendime. İşte ağızdan çıkan niyetmiş ya. Tamam, çok seviyorum Mahmut Bey'i. Canım Mahmut Bey. Mahmut Bey, Mahmut Bey, Mahmut, Mahmut Bey. Isparta Kule Sapağına doğru demiş. Bilirsin buraları. Çok deşifreyim ya. Sorsam benim kapı numarasını bile söyler şimdi. Dedektif Kral. Bir mancınık fotoğrafı, pardon, telefon tutacağıymış. Dedim bir şey fırlatacaksın öbür arabaya herhalde. Nerede olduğumu ben de bilmiyorum, kayboldum galiba demiş. Evet, sen şu anda paralel evrende olabilirsin. Öyle bir yol, şu anda Türkiye'de öyle bir yol olamaz. Ya da Türkiye değil orası. Bomboş. Günaydın, hayırlı sabahlar Emre demiş. Kuru pasta fiyatı 60, 460 TL'ymiş kilosu. Rekabet dediğinde böyle olur. Peki. Mahmut Bey şarkılar. Eray Çevik günaydınlar, o da trafikte. İsviçre'den günaydınlar demiş. Arabam bozuldu, şu an istasyonda tren bekliyorum. Geçmiş olsun. Ama yani İsviçre'de olsam ben de böyle bir istasyonda arabam olsa da tren beklerdim. Bu ne, Nuri Bilge Ceylan filmi gibi. Çok güzel görüntü. Vallahi huzur doldum biliyor musun? O trene benim de binip uzaklara gidesim var.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Günaydın abilerin gülü mü? Abiden, gülden abi olur mu ya? Umarım geç kalmamışındır. Geç kaldıysam gıdıklardan öperim geçer. Başladık yine ya. Ne demiş? Mezar gibi kalkamıyorum bile. En azından dinliyorsun. Teşekkür ederiz. Var ol. Seni almaya geldim demiş. Ne oluyor ya? He, havalimanına gitmiş. Gecenin kaçı orada, saat 12 mi 1 mi? Amerika'da havalimanına giriş yapıyor kardeşimiz. Pekala. Vallahi senin filmi ailecek izledik. Günümüz adı Allah'a emanet filmi pazar günü bir TV kanalında. Vallahi çok iyi oynamışsın. Seninle gurur duyduk demiş. Teşekkür ederim. Pazar günü bir TV kanalında. Pazar günü yine oynamış film. Ya o filmin var ya, iliğini kemiğini sömürdüler. Etinden, sütünden, tüyünden, postundan faydalandılar. Ben anlamadım ya. Bu arada arkadaşlar, Gürbüz dediğiniz film son 5 yılın TV satışlarında en çok oynatılan filmi olmuş. Bununla ilgili de bilgiyi yeni aldık. Gürbüz, hadi Allah'a emanet, benim senaryosunu yazdığım ve başrol oynadığım filmim son 5 yılda en çok oynatılan film olmuş. Bu en çok gişe yapan anlamında değil, ukalalık olarak algılamayın, ama en çok oynayan, yani sinema, televizyonlarda en çok oynatılan film olmuş. Dolayısıyla da her oynadığında zaten ilk 5'te hala daha 7. senesi bitiyor. Hala daha maşallahı var. Bak pazar günü bile varmış, haberim bile yok. TV'deymiş. Tabi. Teşekkür ederim Eyüp Aslan, çok kıymetli mesajlarınız için. Eksik olmayınız, daha iyisini yapmak üzere. Yola çıktık, Allah ayağımıza taş değdirmesin. Hep beraber yapalım da oturup izleyelim, değil mi? Ne bu sabah sabah, ne eriği bu? Mürdüm eriği mi deniliyor buna? Bunları çok karıştırıyorum birbirine. Bak, eltiyle görünceye gelecek yine konu da. Yok, meyveleri de çok karıştırıyorum. Mesela Yeni Dünya, Malta eriği, Mürdüm eriği. Mesela böğürtlenle şeyi çok karıştırıyorum birbirine. Neydi o? Bir şey daha vardı ya, bu ahududu ha. Mesela çok merak ediyorum. O meyveye ahududu ismini kim koydu? Yani ahududu. Yani buldular dalından, ısırdılar. Buna ne diyelim? Bunu bir daha aramızda ne olarak konuşalım? Mesela hatırlıyor musun, o kırmızı meyveyi yediğimiz gün vardı ya, hangi meyveyi deyince, ne diyelim deyince, ilk ahududuyu kim söyledi? Ahududuyu birisiyle dudu diye bir kız, ikisi beraber mi buldular, isimlerini birleştirdiler?

Elif akıyor mu demiş. Akıyor maşallah. Günaydın Emre, hayırlı işler, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen bu işe aşıksın, ben anladım demiş. Aşığım. Aşığınım yanında olsam da, mikrofonun başında olsam da sevgili radyom. Mürdüm eriği bak, doğru. Benim de bildiğim şeyler var bu hayatta. 2-3 tane de olsa. Cehalet tam yükleniyordu, bak vazgeçtik. Hemen tutturduk neyin ne olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ya. Bana sor sen ya. Meyve çeşitlerini bana sorun arkadaşlar. Benim de bu hemen rollenmem yok mu? Biraz daha sabah mevzusunu başlatacağım, bakalım ne konuşacağız bu sabah. Seninle canım dinleyelim, senin fikrini merak ettiğim bir konu var elbette ki. Bakalım senin fikrin neymiş? Bu konuda. Bir bendeniz çalayım ya, şöyle bir kendimize gelelim. Müziğe geri dönene kadar eskileri yad etmeye devam edeceğim. Günaydın Tırtıl.

0: Allah rahmet eylesin Harun Kolçak'a. Tuğba Yurt'la beraber sonradan yapılan bir cover çalışması. 0544-886-1886. Ruhuma sar beni, çal fikrimi, deli et beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana. Bir gün mutlaka neyi yapacaksın? Ruhuma sar beni, çal fikrimi. Kafana taktığın o şey ne? Bunu mutlaka bir gün gerçekleştireceğim dediğin şey neymiş? Söyle bakalım, bir gün mutlaka neyi yapacaksın? 0544-886-1886. Birazcık hayallerinden bahsedeceğiz, birazcık hedeflerinden bahsedeceğiz. Bir gün mutlaka dediğin o şey neymiş? Bizimle paylaşırsan seviniriz. 0544-886-1886.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Haliç Mecidiyeköy, aksiyonda Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

şeyi lütfen yazarsan bana sevinirim. 0544-886-1886 bugün değilse bile bir gün mutlaka. Ne o senin için bir gün mutlaka dediğin şey? 0544-886-1886 şu ekranı bir şenlendir be. Sen de yaz mesajını be.

Vay be. Neymiş senin için bugün olmasa bile bir gün mutlaka dediğin şey? O gıdıları öpeceğim demiş. Oğlum git başından bak. Bu çocuk benim başıma bela olacak ya bu. Onur Ait hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Bir gün mutlaka kabriyo araba alacağım demiş. Kızımı da yanıma alıp saçlarını uçuşa uçuşa gezdireceğim. Ay kıyamam inşallah. İnşallah inşallah inşallah. İnşallah Allah vallahi kalpten söyledim bunu. Bugün olmasa bile bir gün mutlaka. Dediğin neyse. Bir gün o yıldıza bineceğim ve sahibi olacağım. Yıldız mı? Fıstık değil miydi o? Vuracağım kırbacı, öyle değil miydi? Yıldız ne akacığım? Yıldız diye bir araba falan mı var? Benim bilmediğim yani. 0544-886-1886. Bugün olmasa bile bir gün mutlaka. Başı başına hiç enseyi de karartma. Dediğin ne olabilir acaba? Bakalım senden nasıl bir cevap gelecek? Bu sabah mevzumuza eşlik ederken. He ah be abi yazmış. Pardon. Herkes anladı bir ben anlamadım ya. Ah be Metin be. Ah be Metin. Hesapta ayık adamız değil mi? Nasıl ben böyle bir tongaya düşerim ya? Anlamayanlar için arkadaşlar, benim gibi konuyla ilgisi olmayanlar anlamayabilir de benim konuyla bu kadar ilgim varken benim anlamamam zoruma gitti. Kendi zoruma gitti yani, bak anladın mı? Kendi kendime sinir oldum şu anda. Bir araba markasından bahsediyor Yıldız derken herkes de yazmış zaten. Tamam arkadaşlar, markayı da anladım. Metin tezgaha getirdin bizi Metin. Boşta bulundum vallahi, boşluğuma denk geldi. Allah sana da en iyisini nasip etsin biraderim. Yani en güzeline inşallah. Umarım binersin. Ben bir an hani Fıstık Kırbaç Türk filmi falan, Yeşilçam kafası, ben yaşlanıyorum galiba.

0: Yıldız'ı anlayamadık ya şimdi. Yıldız'dan yani ben biliyorum, bundan yiyeceğim fırçayı da biliyorum. Hele ki ben yani hani işimiz bu moruk, işimiz bu. Yani o şey biliyorsun yani, o hani arabalar konusunda çektiğim videolar vesaire. Herkes markayı yazmış, tamam arkadaşlar, markayı anladım, boşluğuma denk geldi diyorum. Metin beni gerçekten tezgaha getirdi. Gerçekten bak. Yıldız olsun isterse çamurdan olsun. Bugün olmasa da bir gün düzeleceğiz inşallah demiş. Bir gün mutlaka o karavanı alıp İngiltere'ye Chelsea maçını izlemeye gideceğim demiş. Karavanla İngiltere'ye. Hedeflerini küçük tutma dostum. Haklısın yani. De İngiltere biraz karavanla. Var mıdır arabalı vapur gibi bir şey böyle? Nereden bineceksin, nerede ineceksin? Birazcık rotaya iyi bakman lazım bence. Öyle Balkanlara falan benzemez. Tamam artık, yıldızı olanlar yıldızın fotoğrafını da atıyorlar artık. İyice ezikleyin beni. Bak mesaja bak. Fakirlik ruhunda var, yıldızın ne olduğunu bilmiyorsun demiş. Sen de bizdensin faz fakir. İlla ondanımızın olmasına gerek yok yani. Hayallerimizi süslüyordur belki. Anne ve babama hac yolculuğu hediye etmek demiş. Üzerimde o kadar emekleri var ki bunu onlara yapabilmek için en büyük hayallerimden birisi demiş. Yapabilmek en büyük hayallerimden birisi demiş. İnşallah Rabbim bunu bana da nasip eder demiş. İnşallah kardeşim benim. Sevgili Esra. İnşallah, inşallah. Allah nasip etsin inşallah öyle bir şeyi. Emre Mutlu. Benim adıma konuşmuş. Bir gün mutlaka 200 papel borcumu ödeyeceğim. Bu arada hesap ettim. 4 euro tamamlıyor. Kardeşime 4 euro verip bu konuyu kapatıyorum. 4 euro mu hazırladım? Şuraya bak. 4 euro 200. Küsür yapıyor. Tam ne yaptığını da bilmiyorum da 200'ü geçiyor mudur acaba? Yine orada da eksik kalıp bir de üstüne Türk parası tamamlamayalım. Rezalete bak. Hem borcunu demir parayla ödüyorsun. Dur bakayım. 56. 56'dan hesaplarsak. 56'dan hesaplarsak 56 ile 4'ü çarpamadım. Görüyorsun değil mi bak şu anda? Çarparım. 56 çarpı 4 euro 200 lirayı geçiyor mu? 24 lira da alacaklı oluyorum ama çok vakit geçtiği için. Faiz olarak sayar mı bunu? Ya da ne bileyim borcuma istinaden o zamanın para, kur farkı falan.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Ben de euro veriyorum. Reklamlar geliyor.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Teşekkür etmek istiyorum size. Efendim reytinglerde 5 basamak birden yükselmişiz bu ay. Yani yükselecek yer biraz daha kaldı, az bir şey daha kaldı. Ha gayret. Çünkü aramıza her geçen gün yeni katılanlar, yeni gelen dostlarımız var, sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim sabah yaptığımız bu programı özel kılan aslında sizsiniz. Sizin enerjiniz bana geçmese yemin ediyorum ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Yani ben kuru kuruya vır vır vır vır vır konuş. Sizler tarafından linç edilmek de benim boynumun borcu. Yani bazen abartıyorsunuz ama bize de prim var mı demiş. Bana bile yok ki sana. Bu bir rekabet tabii ki. Rating dediğimiz şey sayenizde artan, sayenizde efendim bizi bir yerlerde konumlandıran bir ölçüm. Var olun, çok teşekkür ediyoruz. Burada dinleyenlerden ta benim yani iki radyo önceden beri gelenler, takip edenler de var. Sosyal medyadan gelenler de var. İstanbul FM'in kadim dinleyicisi de var. Hep beraber Voltran oluşturduğumuzdan dolayı yani birçok uzun zamandır biliyorsunuz yani 2024'ün 6 Ocağı'nda başladım ben buraya. O zamanlar tabii sadece uzun zamandır İstanbul FM sadece müzik yayını yapıyordu. Yani konuşan bir radyo değildi. Konuşan radyo konumuna geçmemiz benim mikrofona ilk seslenmemle başladı 6 Ocak 2024'te. Arkasından olan oldu maşallah. Sayenizde efendim, sayenizde. Alkışlar size. Diğer bütün meslek büyüklerime saygım var. Bu işi çok eskiden beri yapan radyoculara saygım var. Onlardan çok şey dinleyerek öğrendim. Hala daha yani evet kağıt üzerinde rakibiz ama hepsine saygım, sevgim sonsuz. Diğer bütün radyoların da, bütün bu işe emek verenlerin de Allah ayağına taş değdirmesin. Hiç şey gibi düşünmüyorum ya. Ben seni geçtim, sen beni geçtin. Hiç öyle değil. Mesela dün Serdar Gökalp'le telefonla konuştum. O ben ilk yani bu radyoculukla ilgili hiç alakam yokken ilk Best FM'de Serdar yayın yaparken fırtınalar estiriyordu o zamanlar. Şimdi de çok iyi bir radyocudur. O da usta bir radyocudur. Aramızda çok yaş farkı olmamasına rağmen onlarla beraber Anıtkabir'e gitmiştim. Arkasından Cem Aslan'la tanıştım. O da şimdi Kafa Radyo'da falan vesaire. Herkes ayrı yerlerde ekmeğin rızkını kazanmaya gayret edip bir yandan da mizah yapmaya çalışıp yani biz sonuçta siyaset programı değiliz. Efendime söyleyeyim. Spor programı değiliz, magazin programı değiliz. Mizah ağırlıklı, gülmece güldürmece. Fakat en ne idüğü belirsiz olan show programı benim programım olduğu için onlardan da tebrik aldığımız zaman çok hoşumuza gidiyor. Allah herkesin yolunu, bahtını açık etsin. Allah herkese bol kazançlar nasip etsin. Kağıt üzerinde rekabet olsa da hiç problem değil. Yani ben sadece teşekkür etmek istedim aklımdayken çünkü unutuyorum. Yalçın Alaca koşa koşa geliyor sabahları. 5 basamak yükselmişiz, 3 basamak. Yükselmek her zaman iyidir çünkü yani dinleyici sayısının artması kurumuna sağladığın aslında katkının da bir göstergesi olduğundan dolayı. Yani yaptığın işi en azından birazcık iyi yapmaya çalışıyormuşsun gibi bir hava da yaratıyor. Ama dediğim gibi bunun mimarı sizsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.

Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Bir gün zengin olacağım ve elimi kolumu dop dolu. O çocuk esirgemenin kapısından içeriye gireceğim demiş. Sana helal olsun be. İnşallah, inşallah. İnşallah bunu yaparsın. Bizim bu reytinglerdeki karımız nedir demiş. Hala kahvaltı ısmarlamadın. Anca yok, biz sizsiniz, siz varsınız. Alkıştan başka bir şey yok demiş ya. Patronum gibisin demiş. Kapital düzen arkadaşlar, sizi gazlıyorum, anladın mı? Zırnık koklatmadan hepsi bana. Rabbena hep bana. Sağlık aramızda oldu da demiş. Orada olduğunu bilmek bile çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Abi günaydın. Bana radyo programını sevdiren Serdar yayında olmuş demiş. Daha sonra senin programına denk geldim. İkiniz de var olun. Şimdi sabahları işe giderken seni dinliyorum. Akşam işten çıkınca Serdar yayındayı dinliyorum demiş. Dinle kardeşim. İyi radyocudur. Usta bir radyocudur yani. Çok eskidir. Geldim. Artık erken uyanmam lazım Emre demiş. Burada yoktum. Uyudum. Vesaire dinleyememiştim, kusura bakma demiş. Mazeret izin kağıdı yazman lazım. Sezen Aksu için ayrıca teşekkür ederim demiş. İyi yayınlarım da teşekkür ederim. 96 yılında Çamlıca'da oturuyorduk. Bir abla vardı yan komşumuz. O da VJ'di demiş İstanbul FM'de. VJ olmaz, DJ olur. İstanbul FM'de VJ Video Jockey, yani televizyonda Kral FM'de vardı ya, VJ Bülent vardı meşhur.

0: Dolayısıyla tüm dünyadan işte adam San Diego'dan dinliyor yani daha ne... Bir gün çok zengin olursam Emre Mutlu'yu evlendireceğim. Ya sen Seda Sayan mısın? Niye böyle bir göreve soyunuyorsun durup dururken zengin? Abi durumu yok, biz evlendirek ya. Burada bir köşe takımı, ne bileyim, bir mutfak robotu, bir şey. Ratingleri asılalım Emre'ye demiş. Patronu yıldızlı alsın. Söyleyemiyorum şimdi. Söylesem mi? Yok, söylemeyeceğim. Tamam, yıldızlı yıldızlı. Anladılar onlar beni. Yok yazdın mı beni? Evet.
1: Beni.
0: En arkaya geç. Hem yok yazıldın hem evet de dönemiyorsun maalesef. Emre'cim reytinglerin artması demiş. Millet tatilden döndü. Trafikler felç, artık işbaşı yaptı demiş. Teşekkürler, yani başarıyla alakalı en ufak bir şey kullanmamış cümlenin içinde. Reytinglerim arttı. Trafikten ya, gaza gelmesin ya. Geçer, 0544 886 1886.

Bu arada Dudu diye bir isim var bizim eski apartmanımızda. Bir ablamız vardı, Dudu abla, komşumuzdu. Yani ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Yani Nazan Öncel şarkı yaptı, Tarkan da söyledi. Demek ki Dudu önemli bir şey. Öyle olmasa Dudu diye şarkı olmaz. Dudu Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz demiş yani üstad. Demek ki Dudu diye dünyada önemli bir şey var. Ne olduğunu tam ben de bilemiyorum ama Dudu. Evet yani Dudu. Dudu papağan demek Farsça'da demiş. Allah Allah. Hocam kadim bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten bir sorsanıza ya, ne demekmiş Dudu? Yapay zekaya falan bir soralım. Dudu'nun bir anlamı olmalı. İki yer, bir uçurumda. Dudi. Abi Dudi başka. Yok, Dida. Milan'ın kalecisi. Dudi olmaz. Hayır, orijinali. Ben Dudu'yu merak ediyorum. Aşk bırakma. Emre'cim başarınızı konuşmaya gerek bile yok. Şu an herkes sana kilitlenmiş durumda, biliyorsun demiş. Her gün programı uzatacak mısın, ne bekliyoruz, öyle mi değil mi herkes? Neslihan. Neslihan'a bak, slogan atıyor. Herkesi gazlayalım. Abi Türkçesi bak. Dudi ayrı bir şey. Dudu. He. Biz Bulgaristan'da, biz Bulgaristan Türkleri küçük kardeşlerimize Dudu deriz demiş. Alt Dudu mu üst Dudu mu? Ya beyler bak, başlamayın. Allah aşkına bir şey soruyorum şurada ya. Alt Dudu üst Dudu, ne alt Dudusu ya? Dudu'nun ne olduğunu bilen biri gelsin bak. Konuyu başka yerlere çekmeyin, hemen bak. Dudu. Dudiş demiyoruz, Dudu diyoruz. Duduş desen mesela olmaz şimdi o da. Yanlış konu açtım yine ya. Ballı Duduş mu? Allah'ım sen sabır selamet ver ya. Bak şu anda ekrana hediye bölemem de şuraya ben yazacağım ben, tamam dur. Bak bayağı. Hocam doğru söylüyormuş ya. Dudu Türk Dil Kurumu'na göre kadınlara verilen bir ünvan, hanım veya papağan anlamına gelir. Biraz konuşalım mı? Farsçadaki tutiymiş abi. Tuti diyor, Dudi demiyor, tuti diyor. Hocam bu iddialaştığım hocam da okul müdürü ha şimdi. Birden tayinimizi istemesinler bizim. Siverek efeme yani. Uzak diye söyledim, severiz.

Müsiver'e selamlar. Türkiye'de kız çocuklarına verilen geleneksel bir kişi adıymış. Tamam da anlamı ne? Anlamı bu yapay zeka beni delirtecek ha. Eskiden kadınlara saygı amacıyla hanım, abla veya teyze yerine kullanılırmış Dudu. Dudum hoş geldin, getir elini öpeyim. Teyze mi Dudu desem ne diyorsun oğlum der bana yani. Emre abi bir üst Dudu versene. Onu sana niye üst Dudu vereyim bak. Hoca doğru söylüyor, evet evet papağan anlamına da geliyormuş. Kadınlara verilen bir isimmiş. Ha klavye azizliği tamam, Tuti diyecekmiş, Dudi demiş tamam. Sesle yazdırdığı için. Emre hocam senin bir ekip var elinde telefon hazırda bekleyen demiş. Konuyu saptırmaya yönelik kurulmuş bir ekip. Ben diyorum hocam yani normal olmadığınızı zaten hep kabul ediyoruz. Buradaki tayfa boşuna toplanmıyor burada sabahları. İran'da neye Dudu dediklerini söylemeyeyim arkadaşlar. Bir arkadaşımız. Hem de olayın menbaın başından direkt İran'dan yazıyor şu anda. Evet, İran'da Dudu başka bir

0: yok bana şişe.
1: Ne Dudu'ymuş arkadaş ya. Evet, Tuti'den Dudu'ya dönmüş demek ki. Dudu pekmez reçeli değil mi demiş. Kesin var ya, 3 harfli markette bir pekmez reçelinin adı. Pekmezin de reçeli olduğunu ilk defa duyuyorum. Demek ki öyle bir marka mı çıktı Dudu diye. Ne bileyim ben, anlamadım, kafam karıştı ya. Büyük Anna, Büyük Anna, Büyük Anna Karanlina.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Klap'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Klap üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Bu kadar çağırırsan gelir.

Yapay zeka demiş ki, herkesin yapay zekası kendine bu arada. Ortalık yapay zekadan geçilmiyor ki. Bol bol yapay zekamız var artık piyasada biliyorsunuz. Buradaki dudu dudu dilleri demiş, mecazi ve flörtöz bir ifade. Yapma ya. Güzel alımlı kadın anlamına geliyor demiş. Hem güzel hem alımlı hem papağan yani. Bir duduya bu kadar anlam yüklenilmez ki ya. Dudu yani alt taraf dudu yani. Özlem var mı dudu diye tanıdığın? Var mı? Ya senin kıyafet diye tanıdığım var ya. Dudu diye niye olmaz? Özlem bir arkadaşım ama kadının adı kıyafet arkadaşlar. Kesinlikle şaşkınlığımdan gülüyorum yani. Yani asla bir isimle makara yapmak böyle bir şey tabii ki haddimize düşmez ama kıyafet diye de isim bana biraz yani

Özlem'de de çünkü Dudu diye tanıdığı olacak bir tip olduğu için kesin yani onda vardır yani. Ona da sordum şimdi Dudu diye tanıdığın var mı dedim. Var dedi. Dedem beni Dudu dillim diye sever demiş. Ben konuşurken babaanneme ne güzel anlatıyor derdi demiş. Çok konuşurdum. Anladım. Dudu hanımefendi anlamına geldiğine göre Tarkan da hanımefendi dilleri demek istemiş demiş. Düz mantık. Bizim Dudu ablamız var demiş. Ne alaka hemen üç harfli market, biz falanca filanca marketten alışveriş yapıyoruz demiş. Belli direksiyonun logosundan nereden alışveriş yaptığım. Gel demiş Göktürk'teki işte o lüks markete beni kapıda sor demiş. Yeter, sanki gece kulübünde adam arıyorum. Neymiş, dur bakayım. Ahmet. Geleceğim oradaki markete soracağım. Diyeceğim Ahmet buralarda mı şey diyecek. Gravyer peynir alıyor şu anda arkadaşım. Biraz yoğun Ahmet Bey şu anda. Kendisi pastırma tarttırıyor. Kantarda hem de yani öyle hassas terazide de değil. Dün akşam kız arkadaşım akşam 8 saat 12 12 kadar uyuduğuma inanma. Oğlum bu nasıl bir cümle ya? Bak direkt okumaya kalksam ben yani ben tercüme etmeye çalışıyorum. Dün akşam kız arkadaşım akşam 8 saat 12 kadar uyuduğumu inanmadı. Az kalsın dudulanıyorduk demiş. İnanmasın boş ver. Onun inanmayası varmış. İşte kardeşim papağan gibi konuşmak, çok konuşmak, tatlı dilli olmak anlamında demiş. Kadınlar sever değil mi konuşmayı? Yo hiç duymadım, ilk defa duyuyorum. Kadınların konuşmayı sevdiğini nerede Benim için tek Dudu Tarkan'dır demiş. Geldi az önce kendisi. Gören de altından Dudu zannedecek demiş. Ey güzel Allah.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sepaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

0: Ya adam var ya, İtalyancasını Haiti dilinde, Haiti'de de bu arada çok acayip işler oluyor. Allah yardımcıları olsun ya. Arkadaşlar, çeteler bir memleketi ele geçirmiş. Dün Haiti'de 47 kişi öldü maalesef. Bir çetenin bastığı bir mahallede. Çok çok Allah'ım yarabbim sen koru. Ne kadar kötü bir şey bu yeraltı dünyasının hesaplaşmalarına devletin müdahale edememesi. Devletin onların kafasını ezememesi.
1: Onları sevmem.
0: Çok enteresan, gerçekten çok enteresan.
1: Sen beni böyle küçük gördün ya.
0: Bilemiyorum, bilemiyorum. Kesin. Allah yardımcılar, çok çok ciddi rakamlar bu, ne demek ya?
1: Bura beni rüyanda sayıklarsın, sen boş bir...
0: Annem bana hep Dudu der demiş, çok konuşuyorum ben de demiş. Çok
1: ağlarsın.
0: Güzel konuşan tatlı dilli demek, herkes Dudu.

bunun anlamını açıklamış bana. Tamam, artık öğrendim arkadaşlar. Urfa'da da halaya bibi derler demiş. Abi tamamdı şimdi yani. Bibi, Dudu, Mumu, Mimi. Onun sonu yok ki. Emrah, buraları atma sebebim yarın öbür gün gelirsin kaybolma demiş Amerika'ya. Nasip kardeşim ya. Gelemedik be. Abi Fener ne yapar bu akşam demiş. Samimiyetimi söylüyorum, bilmiyorum. Kimle maçı? Avrupa maçı mı? İnşallah kazanır, Avrupa'da bizi temsil etsin. Sonuçta Türkiye'yi temsil eden hangi takım olursa olsun desteğimiz sonsuz.

0: Evet, birazcık gerilerde kaldı konular ama hemen döneceğiz.
1: Ben şımarık insanları sevmem.
0: Özür dilerim demiş, trafikte bir anda dertmiş olduğun kasvetten oldu. Lütfen adamsın. Estağfurullah.
2: Emre Mutlu Show.
0: Hemen geliyorum.
2: Bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim. Katılın evim.
3: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

la la la la la la la la la la. Leon yazmış, ne demek, bana mı yazdın bunu? Günaydın yeğenim Dudu der demiş. Emre abi Dudusuz kalasın Emi. Bu nasıl beddua mı dua mı anlamadım ki. Yani şimdi papağan gibi bir insan hayatında olmasın anlamındaysa dua. Ama Dudu tatlı dilli, güler yüzlü, böyle hani o anlamdaysa beddua da olabilir. Çok havada kalmış. Olimpik Lyon maçı var demiş. Allah yardımcısı olsun Fenerbahçe'nin Avrupa'da, inşallah başarılı bir sonuç elde etmesini isteriz tabii ki. Ülkemizi temsil eden bütün takımlarımıza başarılar dileyelim. Bizim maçlarda ne? İçinden oku mu? Mesela burayı böyle sessiz alayım, fon çalsın, ben içimden içimden mi okuyayım? Ya senin samimiyetini yiyeyim. Cımbızlara geçeceğiz, geçeceğiz. Ya bu cımbızlar, evet, iki gündür pazartesi salı günü yapamadık. Çünkü muhabbet WhatsApp'tan bu kadar çok akınca oraya bir türlü geçemiyorum. Geçemeyince de cımbızlar havada kalıyor ama konuşmamız gereken şeyler var. Fikrinizi merak ettiğim bazı konular var. Mesela bunların bir tanesinden hemen başlayayım. Mustafa burada yoksa. Efendim, Dubai'de para çekmek için konumunuza mobil ATM'ye çağırıyorsunuz. Yakında bu uygulama devreye girecekmiş. Oturduğun yerden yemek söyler gibi ATM söylüyorsun. İnsanları böyle beton dökülmüş bir hale getirip yerinden kıpırdamaması için her şeyi ayağına getirtmeye o kadar alıştırıyor ki bu kapital düzen. Para çekmek için konumunuza mobil ATM çağırabiliyormuşsunuz artık bundan sonrası için. Bu uygulama yakında hayata geçecekmiş. Belirtilen noktaya gelmesinin ardından aslında şey de, mesela çantayla, direkt bond çantayla böyle. Ne kadar lazım abim? Buyur abim şu 7500 dolarını. Sistemin kullanım detayları ve ne zaman aktif olacağına ilişkin yakında açıklamalar yapacaklarmış. Yani yolda inşallah kaybolmaz abi, ATM çağırmıştık ama yanlış kişiye falan gitmez, hani börek falan söylüyorsun ya arada bir.

Yani böyle bir şeyi burada yaşadığını düşünsene Allah'ını seversen. Mesela bazen tamam veya örnek olarak aynı şey değil de dürüm söylüyorsun da başka yere gidiyor ya. Merhabalar, çağrı merkezinden Banu ben. Abla kolay gelsin, bir ATM söylemiştik de. Aa, hemen ben bankaya bir dönüş yapıp size tekrardan. Ne bileyim yani, ne bileyim nasıl oluyormuş bu böyle ATM ayağa gelir mi ya? Abi ben bir ATM söyleyeceğim, sen? Ben param var ya, sağ ol. O zaman şöyle yapalım, sen karışık söyle bir tane. Yani bütün bankaların kartlarının geçtiği bir ATM söyle, onu aramızda şey bölüş, ikimiz bölüşürüz. Dubai'ye bak sen ya. Yani eve araba söylemeye kadar tamam, oraya kadar bizim memleketimizde de vardı ATM söylemek. Ey gidey. Bayağı resminde yapmışlar. Bildiğin ATM geliyor böyle. Yolda patlatmazlarsa. Bu arada Dubai'de acayip cezalar var. Çok ağır. Mesela kavga etsen bile 7 yıl falan hapis yatabilirsin yani. Hani böyle basit cezalar yok. O yüzden herhalde ona güveniyorlar. Kanunlara biraz. Güvenerekten yani, yolda bizim ATM'nin başına bir şey gelmez diye. Muhtemelen öyle bir şey. Yani sen olsan söyler miydin ATM? Arkadaşlar geldi beyler, ortaya ben bir karışık ATM söylüyorum. Herkes kartlarını hazırlasın.

0: Neyse, tefeci söylemekten iyidir yani.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.

Kendimi tuttum tuttum ama söylemek zorundayım. Benim göbek adım Dudu demiş. Ya utanılacak bir şey yok ki, sabahtan beri Dudu'yu övüyoruz biz ya. Papağan da dünyanın en güzel hayvanlarından birisi, ne var bunda? Ki papağan gibi tekrarlama, papağan gibi konuşma derler. Papağanlar az konuşan hayvanlar. Sen esas yani papağana suç atıp hayatta hiç susmayan insanlara bak. Papağan kadar renkleri güzel, kanatları güzel, asil, Allah'ın yarattığı en güzel hayvanlardan birisi, ne var bunda? Güzel kadın demek, tatlı kadın demek, hoş konuşan kadın demek. Niye tutuyorsun Dudu'yu, bizden gizliyorsun? Dudu! Dur, seni Dudu diye kaydedeceğim bu sabah. Dudu Peri'yi biliyor musun abi? Dudu Peri mi? O bir ne, çocuk dizisi miydi, bir şey vardı. Dudu Peri neydi ya? Sihirli annem, tamam. Nevra Serezli oynuyor. Aa. Tamam, bildim bildim. Yani gerçekten çocuk dizisi falan diyoruz ama Nevra Serezli'den bahsederken de Türk tiyatrosunun en böyle duayen üstadlarından rahmetli Metin Serezli'nin de biricik eşiydi. Gerçekten de çok çok efsane bir oyuncudur. Tamam, Dudu Peri, şimdi hatırladım. Nereden aklınıza geliyor bunlar ya? Konu Dudu Peri'ye nasıl geldi bu sabah? Biz nereden başladık? Bir gün mutlaka dediğimiz bir sabah mevzusu vardı. Konu Dudu Peri'ye geldi ya. Şundan yemeyeyim değil mi demiş sabah sabah. Ne bu, sucuk mu? Şey mi yani, cevizli sucuk mu? Bence ye. Ben yiyorum vallahi. Sevgili Burcu'nun evinden ikram ettiği, Burcu hala dinliyorsa, hala daha bitmedi her sabah. Bir de şey, Tokat zile pekmezi. Ondan sonra nasıl bu kadar konuşuyorsun sabahları? Arkadaşlar, bizim de kendi taktiklerimiz var yani, yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Daphne Joy Foster oynamıştı rahmetli demiş. Evet, elbette. Daphne Joy Foster'ı da rahmetle ve saygıyla analım. O da çok kıymetli insanlardan birisiydi. Allah rahmet eylesin. 0544-886-1886. Cımbızlara geçeceğim ama en ufak bir fikrin varsa benimle paylaşmanı rica edeceğim senden.

0: Hayatınız boyunca bir şey biriktirdiniz mi? Bir koleksiyonunuz oldu mu merak ediyorum. Bununla ilgili bir cımbızım var, bu konuyu bir konuşalım. Bir şey biriktirmiş olan varsa lütfen bir yazsın, konuşacağız.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Şimdi koleksiyon veya bir şey biriktirdiniz mi diye sorduğumda gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Gazoz kapakları ve oyun kartları, bunu ben de yaptım. Çakı ve bıçak koleksiyonu demiş. Tespih koleksiyonum var demiş. Şıp sevdi sakız kağıtları. Şıp sevdi biliyorum onu ya. Üzerinde bir şey, mani mi bir şey yazıyordu. Sevgiyle ilgili gerekli cümleleri sakız kağıtlarından öğrendiğimiz bir dönem atlattık. Memleketçi hatırlıyorum. Çok saçma ama 10'lu yaşlarımda davetiye koleksiyonu yapıyordum. Şimdi ne kafa diyorum demiş. Ama işte böyle. Davetiye koleksiyonu. Ne evlenen varmış çevrenizde yahu. Emre, ben dolabımda bir gün eşini bulurum umuduyla tek çorap biriktiriyorum. Tek çorap. O kadar değerli topluyuz ve o kadar düzenliyiz demek ki sürekli tekleri kayboluyor. İnşallah bulduklarım vardır. Böyle eşleyip onları böyle top yap elinle. Küçük bakır objeler ve flar, ipek flar koleksiyonum var demiş. Peki. Vallahi para biriktirmeye çalışıyorum fakat genelde olmuyor. Dünyanın en zor koleksiyonlarından birisidir. Maç bileti demiş. Pastolik öncesi ben de öyleydim. Ben de. Benim de şu anda evimde 40 42 43 tane bilmiyorum şu anda evin neresinde ama güzel bir yere sakladığımı hatırlıyorum. Galatasaray maçlarına, evet, o pastolik daha çıkmadan önce bileti böyle elimizle alırdık fiziksel. Biriktirdiğim vardı. Ben içimde biriktiriyorum yediğim kazıkları demiş. Peki. Poşet koleksiyonu mu? Hayda. Çakmak koleksiyonu varmış birisinin. Enes fotoğraf atmış. Ceviz büyüklüğünde plastik zıplayan minik toplardan çok biriktirdim. Allah Allah. Çocukluğumdan beri çorap koleksiyonum var. Senin evde gizli hazine ha demiş. Çeyrek de kayıp, biletler de. Çeyreği buldum. Cüzdanımdan çıktı. Galatasaray şampiyon olduğu zamanlar posterlerini hala saklıyorum. Tabii eskiden telefon bu kadar yaygın değildi. Gazetelerden kesip saklıyorduk ve hala var. 15 sene olmuş demiş. Para biriktiriyorum abi demiş. Oo, çok güzel koleksiyon. 250 bin Türk lirası. Eski paralara bak, 20 bin Türk lirası, 1000 Türk lirası. 50 bin liradan bende de var evde. Bir tane var ama sadece. Bir reklam, hemen geliyorum.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

Karahantepe'de 11 bin yıllık heykel bulunmuş. 11 bin. Bak biz evde anahtarı kaybetsek bulamıyoruz. Şarkılarını özlemişiz be Emre demiş. Sanki ben söylüyormuşum ki, teşekkür ederim. Çaldığım şarkılardan bahsediyorsunuz. Bilecik Osman elinden selamlar, günaydınlar demiş. Günaydınlar. Eksik olmayın. Batman'da bir site yönetimi erkeklerin şort giymesini yasaklamış. Batman'da bulunan bir sitede yönetimin ortak alanlarda erkeklerin şort giymesini yasakladığı iddia edildi demiş. Kararın site sakinlerine WhatsApp grubu üzerinden mesajla duyurulduğu belirtilmiş. Ya bana benim siteden böyle bir mesaj atsalar. Onlara şortsuz fotoğrafımı atarım. Yani pantolonla. Yani bunu mu giyeceğiz acaba bundan sonra diye. Şortsuz, pantolonlu yani. Ne kafalar bu, nasıl bir kafa ya? Sana ne, kim ne giyiyorsa giyiyor. Şort, erkeklerin şort giymesini yasaklamak nasıl bir isteymiş? Öyle kanunen de böyle bir şey yapamazlar da. Kafalarına göre bir şey uydurmuşlardır muhtemelen. Bu haber gerçek ise eğer, sosyal medyada dönüyor. Sosyal medyadaki yapılan bir paylaşıma göre bir kadın evlenmesini kısa süre kala nişanlısının ailesinin köpeğine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığını öğrendi. Aa. Yaşananların ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan kadın düğünü iptal etme kararı verdi. İyi yapmış, tebrik ederiz. Kadının yakın çevresine evcil hayvanıma acımasızca davranan insanlarla aynı geleceği paylaşamam dediği öne sürüldü ve haklı. Hikaye sosyal medyada tartışma yaratırken birçok kullanıcı kadının kararına destek verdi. Birçok değil, bütün insanların destek vermesi lazım. Ne tartışması? Tartışılacak bir yanı var mı bunun? Hayvana şiddet gösteren insana da şiddet gösterir. Hanımefendi son derece haklı bir karar almış. Erkekler nasıl şort giyiyorsa onu da merak ettim şimdi. Nasıl şort giyiyorsa. Anlamadım ki. Normal şort. Benden bahseden bir haber. Okulda uyuyan öğrenciler daha iyi öğreniyormuş. Yani diyor ki sıraya kafanı koyup bütün sınıfın uyandırıldığını, öyle bir an yaşadınız mı? Bütün sınıf sizi uyandırıyor. Emre değişik sesler. Kafayı bir kaldırıyorsun. Ders başlamış da bitmek üzere ve hoca senin fark etmiş uyuduğunu. Ne yapsın çocuklar, sabahın karanlığında çıkıyorlar be kardeşim ya. Olabilir, insanın uykusu gelebilir. İnsan bu yani. Ne oluyor orada? G20 zirvesi değil ki, alt tarafı ders anlatıyorsun yani. Çocuk orayı kaçırmışsa da kötü davranmamak lazım. Kim bilir ne derdi var. Evinde ailesiyle problemi olabilir. Sağlık problemi olabilir. Gece uyuyamamış olabilir. Sorun çıkabilir. Yumuşak yumuşak anlatmak lazım ama araştırmalar yeni bilgiler öğrendikten sonra yapılan kısa bir uykunun hafızayı güçlendirdiğini göstermiş. Bilim insanlarına göre beyin uyku sırasında gün içinde edinilen bilgileri işleyerek daha kalıcı hafızaya aktarmaya yardımcı oluyormuş. Özellikle öğrenmenin ardından yapılan kısa bir uyku hafızayı pekiştirme sürecini destekleyerek bilgilerin daha uzun süre hatırlanmasına katkı sağlıyormuş. Bu demek değil ki çocuklar, hoca bir şey anlattıktan sonra koyun kafayı. Böyle de değil yani. Abi seviyorum seni, her gün dinliyorum demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Eksik olma, ben de her gün sana anlatıyorum. Sen burada olursan ben de buradayım. Neolitik devrim ile tarım başlamış ve insanlar yerleşik hayata geçip köy ve şehirler kurmuşlar. 10 bin yıl önce yani. Bundan da tam 1000 sene önce bir heykel Karahantepe'de yapılmış. Belli ki fabrikasyon değil o zaman, ne fabrikası? Dolayısıyla 11 bin yıllık bir şeyin ülkemizden çıkması, yine Göbekli Tepe'den sonra Karahantepe gibi yerlerde, böyle çok enteresan, çok enteresan ya. Değil mi? Nasıl tarihler yaşanmış, nasıl insanlar yapmışlar bunları da hala duruyor. Bizim şu anda kentsel dönüşümde 25-30 yıllık binaları yıkıyorlar, geçti artık bundan diye. Aynı taş, aynı hamam olmayacak.
aynı taş yani, hani o taştan yapılan bir heykelin bu kadar uzun süre dayanabilmesi. İşte Mimar Sinan'ın yaptığı eserlere bak. Elazığ'da okey oynayan bir vatandaş bana şans getirmiyorsun diyerek yancıyı dövmüş. Kahvehanede yancılar artık yan masalara oturuyorlarmış. Yancı da artık arkacı önce olmuş bunlar. Abi biz yancıyız, burada oturmamız lazım. Ya ben de ara sıra böyle gerçekten gençliğimde bir iki böyle kağıt mağıt oynadığım dönemler oldu. İşte okeydim, okeydi işte batak matak. Kumar olarak değil de birbirimize sütlaç ısmarlamasına yani. Ya 8 tane çay içen adamlar vardı. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece geliyor, yiyor, içiyor ve gidiyor. Olaya bak.

onlara baktım ama bunları yetiştiremeyeceğim. Yine de üstten üstten hızlıca bir sayayım bakayım. Yine Ceza gibi rap yapmaya başlayacağız. Efendim, dünyanın enteresan koleksiyonlar arasında Joker kartı koleksiyonu yapan birisi varmış. Arkadaşının, ev arkadaşının süpürge koleksiyonunu paylaşan birisi var. Illinois plakalarından 0'dan 99'a uzanan Chicago'nun Illinois eyaletinde bir koleksiyon varmış. Bütün plakaları biriktirmiş. Muppet koleksiyonu var. Dört yapraklı yonca koleksiyonu var. Nereden buluyorlar bunları? Çöplükten bulunan küçük objeler koleksiyonu. Vintage kamera koleksiyonu. Salyangoz kabuğu koleksiyonu. Hamburger temalı ürünler koleksiyonu. Eski cep telefonları koleksiyonu, ki bunların çoğunu hatırladım az önce baktım. Ambalaj renk testi şeritleri koleksiyonu. 20 yılı aşkın sinema bileti koleksiyonu ile kapanış yapmışlar. Çok enteresan koleksiyonlar var. Daha enteresanlarını duymuştum. Ama bunlar da değişikmiş. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kulaklarınıza sağlık. İyi ki vardınız. Kapanış yoklaması yapmıyorum. Ne kadar kalabalık olduğumuzu biliyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kalın. Bu şarkı benden sana geliyor çünkü seni çok seviyorum. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sepaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %50

0: otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz
7: Yalçın.net
8: Hafta içi 14-16 arası

0: reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Selamlar. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: frekansta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

gelen bir mesajla başlıyorum bugün yalçın.net'e. Ne oldu? Bugün çarşamba ama hava serinlemedi Yalçın diye gelen bir mesaj var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vallahi havayı ben serinletmiyorum. Isıtmıyorum da. Yağdırmıyorum da. Yani vallahi ben de işte oradaki hava durumu uzmanlarının yalancısıyım. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam bugün illa hemen saat sabah 8 hadi bismillah hava serinledi. Olmaz. O şekilde düşünmeyin. O şekilde düşünmeyin. Her şeyin bir zamanı var. Sistem oturmuş rayında şıkır şıkır işliyor. Şimdi zaten hani belki de bugün gerçekten son böyle buram buram sıcak havaları yaşıyor olabiliriz. Bakın cep telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki hava durumu uygulamasına cumartesi özellikle cumartesi şakır şakır yağmur gözüküyor. Hava sıcaklığı 25 derecelere inecek gözüküyor. Yani olay bu. Ben öyle söylemişlerdi uzmanlar hava durumuyla alakalı. Ben de sizinle paylaştım ama her zaman söylüyorum. Diyorum ki ben de onların yalancısıyım diye. Aa bak şimdi Ayşe de diyor ki ama sen diyor 26 Ağustos 2026'dan sonra dedin. Ayrıca Perşembe gününden bahsettin diyor. Ah Ayşe'cim iyi ki buradasın. İyi ki buradasın. Nasıl inandırırdım?

Tam bir arşiv Ayşe. Tam bir arşiv. Şahanesin. 26 Ağustos çarşamba günündeyiz. 2.10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de yalçın.net'te başladı. Çok güzel bir çarşamba günü olsun istiyor. Ha bu arada istiyoruz tabii ki güzel bir çarşamba günü olsun. Hatırlayın pazartesi gününü 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz ya. Belki hani bilmeyenler için, unutanlar için hemen söyleyeceğim. Ne demişti bu haftayla alakalı? Yalçıncığım bu haftanın en sevecen günü çarşamba demişti. Çarşambayı iyi değerlendirin. Güzel geçecek. Hani keyifli geçecek. En sevecen günü bugün dedi. Biz de ona göre çarşamba gününü vallahi iyi değerlendirelim. Hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Çarşamba günü olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini de sinemaya göndereceğiz. Detaylar için kulağınız bizde olsun. Hepiniz ama hepiniz İstanbul FM'e hoş geldiniz.

başımıza ne oluyor? Bugün bir de yıldız dil tilbe fırtınası esiyor. Sahneden böyle şöyle sahnede çileden çıktı diye başlıklar var. Neyse ilerleyen dakikalarda ona da bir bakarız. Dün Bülent Ersoy, Seda Sayan dedik. Bugün Yıldız Tilbe geldi. Yani ne oluyor onu da bilmiyorum. Onu da paylaşırız ilerleyen dakikalarda. Şimdi hani algoritma bu şekilde işliyor ya. Yani biz işte o haberi sizinle paylaşıyoruz. O habere ağırlık veriyoruz. İşte ne bileyim web sitesinde tıklıyoruz falan ya. Algoritmada işte ona benzer haberleri benim önüme... Yalçıncığım bak burada da bir Yıldız Tilbe durumu söz konusu diye. Vallahi var. Peki şimdi mesajlarınız da geliyor. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi biraz önce de söyledim ya, ikinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti vereceğiz. Sinemaya göndereceğiz diye. Tabii ki bunu yine WhatsApp üzerinden kazandıracağız. Lütfen WhatsApp numaramızı kaydedin. Yani yoksa kaydedin, telefonunuzda İstanbul FM diye yazın, kaydedin. Çünkü kazanırsınız, öncelikli olursunuz. Aa yok, bir WhatsApp grubu kurmuyoruz tabii kimseyle. Hani sadece hızlı reaksiyon alma verme babında söylüyorum bunu. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net İstanbul FM'de başladı. 16'ya kadar buradayız. Haydi bakalım. Hoppa!

Yalçıncığım, yıldızımız ne yapmış olabilir ki? Bazen yıldızımız barışmıyor. Vallahi. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Detayları vereyim size. Yıldız Tilbe sahnede çileden çıktı, güvenliği geri itti diye böyle başlık atmışlar. Orada işte konserinde, ama tabii ki bütün görüntüler hani sosyal medyaya işte hani düşüyor ya. İşte orada farklı yorumlar tabii ki yapılabiliyor. Şimdi konserinde sahnede bir platform var sevgili dinleyiciler. Ayağında da Yıldız Tilbe'nin topuklu böyle büyük bir ayakkabısı var. Platformda otururken böyle şarkısını söylüyor. Şarkı söylerken de ayağa kalkmak istiyor. Ama ayağa kalkarken orada kendisine yardımcı olmak isteyen bir güvenlik görevlisi kolundan böyle belin, hani bileğinden tutmaya çalışıyor. Ama Yıldız Tilbe'nin o elini bir çekişi var ondan. Yürü git lan falan dermişçesine. Vallahi öyle bir çekiyor ki. Yürü git lan ben kalkarım. Sen ne yardım edeceksin bana dermişçesine. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor ama tabii ki biraz böyle zorluk da çekiyor o topuklu ayakkabısından dolayı falan. Ben özellikle sahnedeki bu platformlardan, sanatçılardan daha çok korkarım. Yani en son Tan konserine gittiğimde aşağı yukarı inen, bayağı da yukarı çıkan bir platformda şarkısını söylemişti. Tamam, şarkı bitti ama arkadaşlar platform takıldı, aşağı inmiyor. Kaldı orada Tan. Çok ciddi söylüyorum. O yüzden videosu da var tabii sosyal medyaya da bayağı düşmüş. Yani güvenlik görevlisinden o yardımı reddediyor. Tabii işte orada kameralara yansıyor, sosyal medyaya düşüyor. Hatta şöyle bir şey var böyle. Yıldız Tilbe'nin sahne disiplini ve kendi başına hareket etme tercihi üzerine tartışmalara yol açtı diyor. Aha. Olay bu, biraz felsefik. Ne bileyim. O an kafası kızmış olabilir. Bir şey diyemeyeceğim yani. Bakacağız, göreceğiz.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
3: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de. İstanbul FM'de.

İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Şimdi mesajlarınız da gelmişti demiştim ya, geliyor da mesajlarınız. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Fotoğraflı mesajlar var. Hoş geldin Yalçın, uzun bir aradan sonra diye. Ha, o zaman sen hoş geldin. Ha, Feride göndermiş. Yani şimdi sevgili dinleyiciler, böyle ne bileyim aradan böyle kaybolacaksınız, bir ay iki ay falan yoksa bize bir haber verin. Biz sonrasında, bizim böyle bir dinleyicimiz vardı kayboldu deyip de yani gündüz kuşaklarına başvuruda bulunmayalım, arattırmayalım sizi falan. Dersiniz ki Yalçıncığım bir ay iki ay Cape Town'da olacağım. Peki nereye mi gidiyorum? Fethi Paşa Korusu'na arkadaşımla buluşmaya demiş. Buraya da elinde tableti alınmış bir minnak bırakıyorum. Vapurdaki tablet oynama hayali suya düşünce. Düşünceli zaten biraz da. Nereden bindim ben bu vapura? Hani vapura binince tabletle de oynayacaktım şeklinde bir düşünce var. Peki hoş geldin o zaman. Yalçın abi hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Yalnız çarşambayı da sel almasın. Ama o çok komik olmadı ya Özlem.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: sahibiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

Tabii okulların açılması yaklaştı. Şimdi 1 Eylül'de bir okul falan açılıyor mu? Yani hani uyum haftası falan deniyor ya böyle. O biraz daha 8'inde falan galiba değil mi? 1 Eylül'de öğretmenler başlıyor, işbaşı yapacak. Ondan sonra uyum haftası sonrasında da genel bir okul açılımı var. Şimdi tabii ki anneler, babalar siz... Vallahi bize seslenen veliler var tabii. Şimdi Fadime yazmış, demiş ki arkadaşlar aramızda benim gibi veliler vardır. Alışverişler ufaktan ufaktan başladı. Dün 3 çocuğa

okul kıyafeti 3000, okul çantası 5000 ve suluklarla 10.000 lirayı tamamladık. Evet. Daha sonra diyor ki bu daha başlangıç. Ben Eylül ayı için şimdiden hastanede kendime yara yırttım. Belli ki tansiyonum düşecek ya da yükselecek. Kendime şimdiden acil şifalar diliyorum diye yazdı gönderdi. Evet ya, böyle bir okul alışverişi kalabalıklılığı var yani. Enteresan. Allah kolaylık versin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani o yaşta şimdi bir çocuğum olmadığından dolayı bilmiyorum. Hani çanta kaç paradır, okul kıyafeti nedir, neyin nesidir bilemiyoruz. Ama biz de az servet harcamadık yani, lütfen. Çarşamba günü güzel olacak derken oğlaklar da bu güzel günün içinde mi? O benim için güzel bir şey söyleyebilir mi diye. Aysel yazıyor, iyi yayınlar. Ha bu arada, şimdi bak, sanatçılarla alakalı da araştırma yapmış. Demiş ki Yılmaz Morgül oğlak, Seda Sayan oğlak, Bülent Ersoy ikizler. Kavgacı olmaları normal. Ya ay Allah ya. Bilmiyorum ama mesela ben ikizlerim de o kadar da kavgacı, dövüşçü, bilmem neci falan değilim yani. Ben kendimde onu hiç görmedim. Dışarıdan bir gözle acaba sizler ne fark ediyorsunuz, onu da bilmek isterim şahsen. Can

özellikle Fenerbahçe cephesi adına da çok önemli bir maç var. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu. Biliyorsunuz Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe. İlk maç 1-1 bitmişti. İlk maç buradaydı, İstanbul'daydı. Aslında işte yani ev sahibi olmanın avantajını böyle elinde tutabilseydi şahane olacaktı ama 1-1 ile Fransa'ya gidiyor bu akşam. Gitti daha doğrusu da. Geç kaldık, geç. Lyon'la karşılaşacak. Bu akşam saat 22'de başlıyor maç sevgili dinleyiciler. Tabii ki Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yenmesi gereken, mutlak yenmesi gereken bir maç. Ha, tamam, otoriteler biraz Lyon'u favori gösteriyorlar bu akşam.

0: için ama yani neden olmasın ki? Ha bu arada aynı zamanda şöyle bir şey de var. Fenerbahçe bu akşam Lyon'u yenip elerse 18.6 milyon euronun da sahibi olacak. Ha öyle yok falan değil tabii ki. Aynen yani ama bu akşam Lyon karşısında öncelikle saha içinde kazanmayı olsun istiyoruz. Öyle dileklerimiz ve tabii ki de bu engeli geçmesi halinde de 18.62 milyon euroluk da ödülün sahibi olacak. Onu da kazansın istiyoruz. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Seko çok teşekkürler. Seko da yazmış, göndermiş. Bir Buray hayrandı galiba kendisi ama bilmiyorum. Tamam, onu bir notunu aldık biz Seko'cum. Teşekkür ediyorum. Yeni saatteyiz artık. Çarşamba gününde 3'ü 9 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz demiştik ya. Şimdi bu saatte özellikle İstanbul FM dinleyicileri için kazanma saati. Beraberliğimizin başında zaten birazcık bahsetmiştim. Dedim ki ikinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya göndereceğiz dedik. Evet. Vallahi şimdi biletini al işbirliğiyle tabii ki Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Yani Mecidiyeköy'e, İstanbul'da Mecidiyeköy'e gönderiyoruz. Hep aynı adres üzerinden gidiyoruz değil mi? Tarif üzerinden ama en baba tarif de o bence ya. Galatasaray'ın eski stadının olduğu yer, Ali Sami Yen stadının olduğu yer Mecidiyeköy'de. Orası şimdi Torun Center sinemaları biletini al ortaklığıyla ve orada istediğiniz filme, istediğiniz seansta ve istediğiniz günde gidebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Şimdi kazanmak için...

için ne yapmanız gerekiyor? Kazandıktan sonra ne olacak? Bunun detaylarını birazdan size bir aktaracağım. Bir sorumuz olacak. Sorunun yanıtını sizlerden isteyeceğim. Doğru olarak cevaplayanlar arasında şanslı iki isim de çift kişilik sinema biletini kazanmış olacak. Bir kez daha Yeni Saat'e hoş geldiniz.

yapma zamanını başlatalım. İstanbul FM'de yalçın.net'te neydi? Bir kez daha söyleyelim. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Nereye gönderiyoruz? Torun Center sinemalarına, Mecidiyeköy'e, yani İstanbul'da. Ve orada istediğiniz filmi, istediğiniz gün ve seansla istediğiniz biriyle birlikte seyredebileceksiniz. Tabii ki canım, biletler çift kişilik yani. Sinema güzel. Vallahi vizyonda da çok da güzel filmler var. Şimdi bir soru soracağım. Sorunun yanıtını isteyeceğim sizden. Doğru yanıtlayanlar arasında sistem 2 ismi belirleyecek. Ben o isimleri buradan söyleyeceğim. Ve tabii ki detayları da sevgili Sema sizlere WhatsApp üzerinden aktaracak. Bilginiz olsun. Şimdi aramızda sinemaya gitmek isteyenler varsa beni iyi dinlesinler. Soru çok basit, çok taze bir soru, kolay bir soru, tak tak diye cevaplarsınız. Ha, olmadı, olmadı, bilen birine sorun hemen. Bir de bir şey söyleyeceğim, zaten hani çok böyle acele etmeye gerek yok. Aa, ilk ben göndereyim, şöyle yapayım falan değil. 15.40'a kadar da vaktiniz var. Vakit vereceğim size, 20 dakikalık bir süre vereceğim. Sorumuz şu, biraz önce bahsettik. Bu akşam Fenerbahçe'nin bir maçı var Lyon'la. Lyon hangi ülkenin takımıdır? Soru bu sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya adınızı, soyadınızı, yanına da cevabı yazıp gönderiyorsunuz. Lyon hangi ülkenin takımıdır? Bunu soruyorum. Adınız, soyadınız, yanına yanıtı yazın. 0544-886-1886'ya gönderin. Bu kadar basit. 15.40'a kadar da vaktiniz var. İki isim belirlenecek ve iki isim çift kişilik sinema bileti kazanacak. Lyon hangi ülkenin futbol takımıdır? Herkese kolay gelsin. Bol şanslar.

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

vay vay vay vay. Ne cevaplar, ne cevaplar. Vallahi şu ana kadar hani gördüğüm kadarıyla böyle yanlış cevap da yok. Yani evet, bir Güney Afrika falan yazmıyor en azından. Şimdi radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. 15.40'a kadar vaktiniz var. Daha vaktiniz var yani. Böyle acele etmeye gerek yok. Hani bilmeyenler düşünün, araştırsınlar. Şimdi iki şanslı İstanbul FM dinleyicisine sinema bileti hediye ediyoruz demiştik ya, çift kişilik. İstediğiniz seansta, istediğiniz gün, istediğiniz filme gidebiliyorsunuz. Ama onun kararını verip sevgili Sema'ya da bildirmeniz gerekiyor. Onun detaylarını zaten Sema size WhatsApp'tan iletecek. Şimdi bu bileti kazanmak için yapmanız gereken bir işlem var sevgili dinleyiciler. Soruyu sormuştuk. Kaçıranlar için bir daha bir soralım. Ondan sonra katılsınlar. Belki şansınız yaver gider. Kazanırsınız iki tane bilet. Neden olmasın? Şimdi dedik ki bu akşam Fenerbahçe'nin Lyon takımıyla bir maçı var dedik ya. Çok önemli bir maç dedik. Lyon takımı hangi ülkenin takımı diye sorduk. Doğru yanıtı biliyorsanız WhatsApp'tan şu şekilde göndermeniz gerekiyor. Adınızı, soyadınızı, yanıtı yazıyorsunuz. 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'ta da sistem çalışacak. İki ismi belirleyecek. Ben buradan anons ediyorum o isimleri. Hani kazandınız yuppi falan diye. Sema da size detayları veriyor. Bu akşam Fenerbahçe'nin maç yapacağı Lyon takımı hangi ülkenin takımıdır? Soru bu. Herkese bir kez daha kolay gelsin. Son 10 dakika, bol şanslar.

mesajlar açılmadı tabii ki 15.40 olmayınca, ama şurada mesela yüzeysel olarak görüyorum, bir dinleyicimiz İsviçre yazmış. Bak, bak söylüyorum, onu bence bir değiştir. Vallahi yani bir, çünkü şansın devam ediyor. Ben sizden yanayım arkadaşlar, lütfen kazanın istiyorum. Hay Allah, vallahi ya. Şimdi son 2 dakika ya, hemen tak kısa böyle bir söyleyeyim bir kez daha. Sinema bileti kazandıracağız 2 İstanbul FM dinleyicisine. Çift kişilik bu biletler, bilginiz olsun. İstediğiniz filme gidebiliyorsunuz, istediğiniz günde ve seansta. Ama bu bileti kazanmak için de tabii ki sorumuzu doğru yanıtlamanız gerekiyor. Dedik ki bu akşam Fenerbahçe'nin oynayacağı bir maç var. Lyon takımıyla oynuyor. Lyon takımı hangi ülkenin takımıdır diye sorduk. Yanıtı biliyorsanız WhatsApp'tan bize göndermeniz yeterli. Adınızı, soyadınızı, yanına yanıtı yazıyorsunuz. 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Sistem çalışacak. İki ismi belirleyecek. Ben buradan o isimleri anons edeceğim. Detayları da sevgili Sema size WhatsApp'tan aktaracak. Bir kez daha kolay gelsin. Başarılar. Bakalım bugünün iki ismi, şanslı iki ismi kim olacak?

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
2: Umran Oto Ekspertiz.
4: Yalçın.net devam ediyor.

bir kez daha söyleyeyim. Şimdi İsviçre yazan dinleyicimiz de düzeltmiş ama yani keşke tamam hani öyle bir şey diyor verdik ama olmadı. Sistem şanslı iki ismi belirledi. Çok teşekkürler. Bu hafta tabii ki kazanamayanlar lütfen üzülmesinler. Haftaya tekrar kazanma şansına sahipsiniz ama bugünün şanslı isimleri. Ha bu arada doğru yanıtı söyleyelim. Evet, Fransa olacaktı. Bu arada tabii ki Fenerbahçe'ye başarılar dileyen dinleyicilerimiz de var elbette. Sonrasında yanıtı yazan dinleyicilerimiz de vardı. Mesajlar açılınca gördük. Özge Güdek ve Ersan Demir bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi seyirler. Sevgili Seba, WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçecek. Detayları aktaracak, bilginiz olsun. Özge Güdek ve Ersan Demir çift kişilik sinema bileti kazandılar. İyi seyirler diliyorum. Şahane, güzel, keyifli bir izleti olsun diyelim. Devam edelim. Çok teşekkürler. Ve tabii ki Fenerbahçe'ye bir kez daha da başarılar dileyelim. Yürüyorum.

0: Yalçın.net'te veda zamanı. Herkese çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyoruz size. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak tabii ki. Arzu çok teşekkürler bu arada. Sen de hoş geldin. Kader de diyor ki Yalçıncım diyor, öncelikle diyor tabii ki Fenerbahçe'me başarılar diliyorum. Niye mesajımı okumadın? Kız okudum ya. Şimdi yarın saat 14'te görüşmek üzere diyelim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Ve tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, karşımıza çıkan her insanın bir anlamı vardır. Bazıları bize dost olur, bazıları ise ders.
1: Yalnızlıktan unutuldu benim adım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: herhalde o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1000

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 30.

0: 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Zeytinburnu, Edirne, Kapı, Haliç, Mecidiyeköy. Aksi yönde Topkapı, Sefaköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol.

ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Haliç-Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Kavacık-Ümraniye'de yoğun, Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara ve Bursa 33, İzmir ve Antalya 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç Edirne Kapı Avcılar hattı etkili seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World

0: yapacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Derken rezervasyon.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklamlar. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
5: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

dönüyor ah. Bir sebepsiz fırtına, kardeşi bir umut aşkın.

0: Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Bilebilesen bir kahkaha. Bense Latife olamadık yine.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

yabancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve gülüm.